da kocaman keder. Belki durup dururken, belki

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
5: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Doğan canlı yayında.
2: Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Sevgili dinleyicilerim, muhterem dinleyicilerim, radyolarınızdan itibariyle Doğan canlı yayında isimli program başlamıştır. Müracaatlarınızı WhatsApp hattımızdan yapabilirsiniz. 0531 785 90 80. Muhterem dinleyicilerim.
3: Ne haber, ne yapıyorsunuz? Dünden bugüne umarım her şey yolundadır. Biz de işte nasılsın ya. Yat kalk aynı vallahi ama. Hep böyle ara ara söylüyorum. Ben hepimizin, bu sadece benim yaşadığım bir psikoloji olamaz. Yani kabul etmiyorum. Hepimizin kendini zorladığını düşünüyorum. Hayata dair birçok şeyden dolayı. Yani işten güçten falan değil. Yani baktığın zaman hayat motivasyonumuz bu pandemiden sonra mı oldu acaba bilmiyorum da. Ben eskiden daha böyle şeydim. Her şeye daha hevesli. Her şeye daha böyle, ne bileyim, şimdi sabah sabah da sizi çok şey yapmak istemem. Zaten dur ya, ortalık karışık diyeceksiniz belki ama yani. Ne bileyim yani, böyle bir sası, böyle bir tatsız ya da. Ne bileyim ya. Ben de bilmiyorum galiba ne diyeceğim, aynen. Günaydın.
4: Günaydın sevgilim.
5: Günaydın çocuklar.
6: Günaydın. Hello day, günaydın.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo, merhaba.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Burak, ben Antalya'dan arıyorum.
3: Hoş geldin Burak, tanıyalım biraz, ne iş yaparsın?
2: Kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum.
3: Kurcalamamı ister misin yoksa geçelim mi?
2: Kurcalayabilirsiniz, sıkıntı yok.
3: Ne yapıyorsun kamu dediğin?
2: Adliyede çalışıyorum.
3: Aa, ne? Şey, yaz oğlum.
2: Yaz oğlum diyebiliriz, evet.
3: Öyle mi? Neydi onun adı? Dur ben bulacağım, bekle. Ama ilk harfini söyle sizin. Katip.
2: Evet.
3: Evet, bildim.
2: Tebrik ediyorum.
3: Katip, hoş geldin. Nedir acaba alışkanlığın başkalarına garip gelen?
2: Şöyle söyleyeyim, ben boş bir park alanı bulduğumda arabayı park edeceğim zaman mutlaka geri girmek zorundayım. Ön kısımdan girdim mi bir rahatsızlık.
3: Ben de mümkün değil. Benim orada yani atıyorum çok acil, içeride büyük bir mevzu olması lazım ki acele arabaya bırakmış olmam lazım.
2: Evet,
3: mümkün
2: aynen
3: değil.
2: Öyle yani, inanılmaz derecede bir rahatsızlık duyuyorum bununla.
3: Evet.
2: Başkalarına çok garip geliyor. Hani beklemek de istemiyor araçta biri olunca.
3: Bunun sebebi sende ne? Bende mesela şu. Şimdi park edeceğim zaman artık hani bir yere varmışım demek oluyor. Rahatım, sıkıntı yok. Rahat rahat park edeyim. Çıkarken ya acelem olur ve hemen gitmem gerekirse diye ben mesela o pozisyonda bırakıyorum arabayı.
2: Evet, kesinlikle aynı şeyleri yaşıyormuşuz.
3: Bu yani çok enteresan değil bence. Fakat mesela dikkat ediyorum. Benim evimin önünde şey böyle nasıl söyleyeyim, önlü arkalı değil de yan yana paralel koyuyor insanlar arabasını. Ve atıyorum 10 tane araba varsa 8'i mutlaka kafadan giriyor. Hiç böyle benim gibi uğraşan görmüyorum ben.
2: Ya evet, yani kişiden kişiye değişiyor herhalde bu durum. Bir de ben kapıyı mutlaka böyle bir insan rahat açabileceği şekilde park etmek taraftı, yani park etme
3: taraftarı. Zaten yani öbür türlü yaparsan bazı öküzler dağın dağın diye yanda bir açıyor. Evet, senin bütün boyaka aktı.
2: Benim iki saat uğraşıp girdim mi yere, böyle bakıyorum böyle kapı rahat açılıyor mu, rahat girebilmiş miyim diye, tamam diyorum.
3: Şey var
2: yanıma
3: mı sende?
2: Yanıma birisi geliyor, sıfır yanaşıyor gidiyor.
3: Evet, şey çok var mı sende? Mesela arabayı park ettin, aslında her şey yolunda ama o arabadan uzaklaşana ve o gözden kayboluncaya kadar o arabanın olduğu yer dönüp bakıyor musun mesela? Ulan şuradan biri nasıl
2: araçtan
3: döner?
2: Araçtan indiğinde 5-10 dakika oyalandığım oluyor.
3: Yok o kadar değil benim. Peki iyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydınlar.
3: Günaydın sevgili.
4: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Şu an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Merhaba.
2: Günaydın. Merhaba.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Nadir Eskişehir'den.
1: Nadir. Abi merhaba kelimesinin manasını biliyor musun? Ara ara aklıma geldikçe söylüyorum.
2: Merhaba. Hoş olsun, güzel olsun.
1: Nasıl salladın ya? Ya aslında
2: hoş,
1: hani bir...
2: Hoş olsun, güzel olsun, seninle beraber olayım demek.
1: Gibi bir şey diyebilir miyiz bilemedim ama yanlış bilmiyorsam Farsça kökenli bir kelime ve merhabanın anlamı benden sana zarar gelmez demekmiş. Yani biz merhaba dediğimiz zaman karşı tarafa iyi niyetlerimizi sana... Şu radyoyu kapat!
2: Radyoyu kapat, ses yapıyor.
1: Allah Allah. Benden sana zarar gelmez demekmiş. Ama sen yine de her merhaba diyene güvenme.
2: Evet, evet. Tabii temkinli oluyoruz yani.
1: Evet, tanıyalım. Ne iş ya, yaparsın?
2: Ben hekimim.
1: Ha, sen şu 74 tane üniversite bitiren.
2: Evet, şimdi 11. okuyoruz da daha 70'e gelemedim.
1: 11. Evet, tamam hatırladım. Abi sen sanki daha yeni bağlandın yayına ya.
2: Yo, ben 1,5 ay oldu. Doğan Cemil.
1: Aile hekimi miydin?
2: Evet, evet.
1: Tamam, iyi hatırlıyorum. Peki nedir enteresan alışkanlığımız?
2: Yani enteresan olan şu, benim bireysel tasarruflarım her zaman enteresan geliyor millete.
1: Mesela?
2: Yani şöyle, mesela toplu taşımayı kullanırım. Bireysel olarak tek olarak arabaya binmem.
1: Tamam.
2: Tuhaf geliyor. Adamın diyor bir sürü parası var. Adam işte tramvayla gidiyor. Bizim Eskişehir'de tramvay meşhur.
1: Hmm.
2: İşte minibüsle gidiyor. Geçenlerde tapuya işlem yapmaya gittik. Müşteriyi de aldım. Yani sattığım yeri minibüsle götürdüm. Ya diyor minibüsle niye gidiyoruz diyor. Minibüsle niye gidiyorsun? Minibüs var önümüzde işte. Biniyor, sapın önünde iniyor.
1: Evet.
2: Taksi tutalım diyor. Taksiye ne gerek var dedi.
1: Evet. Garip yani, değil ki bunlar ama yani. Normal.
2: Garip geliyor onlara. Garip geliyor yani. Dışarıya garip de. Garip geliyor yani şey olarak.
1: Daha peki böyle hani şey kişisel bir huy edindiğin başka bir şey var mı?
2: Yani başka mesela kahvaltı yapmadan dışarı çıkma.
1: Ya sabah 4'te de uyandım. Ya? Sırf laf olsun diye aradığın o kadar belli ki.
2: Yok, son 10 dakika açtık radyoyu. Konuyu öğrendik, aradık.
1: Aman dedin ben eksik olmayayım ha. İyi peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın.

0: sadece nasıl böyle.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 8.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Süper.
7: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
8: Ben Zehir Özer.
9: Merhaba, ben Gülben Ergen.
10: Merhaba, ben Gülşen. Herkesin bayramını kutluyorum. Süper FM, en iyi müzik.
11: İyi bayramlar.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın.
2: Günaydın efendim. Çok merak ettim acaba bu konu nedir? Ben
1: evet, söylemedim ona. Yazdım WhatsApp'tan. Bir konu var. Tam senlik müsaitsen yayına bağlayacağım. O da çünkü sette şu anda program çekiminde. Hemen ara vermişken yakaladım. Bugünün konu başlığı. Şimdi dedim ki bu konuyla beraber ne kadar cins insan varmış, ne kadar garip kuraba alışkanlıklar varmış, bunları öğreneceğiz dedim ve hemen haliyle seni bağlamam gerekti. Bugün yayında başkalarına garip gelen, başkalarına enteresan gelen alışkanlıklarımızı konuşuyoruz. Sen de bu konuda bir dünya markasısın.
2: Sen de gittin, tam adamını buldun. Zaten her hareketi garip gelen, her takıntısı.
1: Canım arkadaşım, estağfurullah.
2: Canım arkadaşım. Baştan sonra her hareketimi böyle bir süzdüm ki.
1: Ama çok... yalan mı, iftira mı, olmayanı mı konuşuyoruz, olan şeyler. Mesela ben ilk aklıma geleni söyleyeyim. Kadir'in en enteresan alışkanlıklarından biri bence. Evine 4-5 kişiden fazla misafir gelsin. Mesela perdelerinizi ne kadar yıkarsınız bilmiyorum ama Kadir her 5-6 kişi geldikten sonra bütün perdelerini yıkıyor mesela gibi.
2: Çünkü fazla insan geldiğinde ev insan kokuyor. Ben insan kokusuna tahammül edemiyorum.
1: İnsan kokuyor ne demek? Bunu bir anlatabilir i̇nsan misin?
2: O anlatımın, o yaşanır, onu almanız lazım.
1: Aslında yani bunun başka bir tarifi var. Sende de onu yayında söyleyemiyorsun tabii.
2: Onu burada söyleyemiyorum ama beni çok iyi bilenler az çok tahmin etmişlerdir. Fazla insan geldiğinde benim böyle anksiyem tutuyor arkadaşım.
1: Anksiyete.
2: O da tutuyor.

0: Şimdi ben tabii önden söylemedim sana ama aklına gelen var mı başka böyle başkalarına garip gelen ama senin için ne olmuş ki dediğin bir alışkanlığın?
1: Arkadaşım zaten yani günlük hayatımda ne yapsam sana garip geliyor da ben hangi...
0: Ben bağışıklık kazandım, alıştım. Mesela Kadir hala...
1: Ya mesela çamaşır. Çamaşırları mesela önce ben kendi elimde yıkamamış makineye attığımda içime sinmiyor. Önce bir kendi suyuna elimi sokmam lazım. Biraz benim kitlemem lazım. He. Sonrasında makineye girmesi lazım onların.
0: Bu arada makine dedi de Kadir 1964 yılından kalan o merdaneli makineleri kullanıyor hala. Bu da enteresan.
1: Benim de tazı süpürge takıntım var. Tazı süpürgeyle ne kadar ev süpürürsem süpüreyim. Kablolu süpürgenin fişini takmadıkça benim içim rahat etmiyor.
0: Ha.
1: Evet, onu da beni bilenler, yakın takip edenler biliyorlar. Tazı süpürge bana biraz gırgır gibi geliyor. Evet, çok iyi çekiyor ama benim kablo takıntım var. Hala kablolu kulaklık kullanıyorum. O normal taktığınız kablosuz kulaklıklarda da müziği tam duyuyormuşum gibi gelmiyor bana.
0: Evet, doğru. O şey diye mi düşünüyorsun acaba? Yani ne kadar emiş gücü olabilir ki kablo takılı olmayınca?
1: Aradaki bağlantı kopuk ya. Aradaki bağlantı olmadığı için. Ben temas bağımlısı bir insanım. Yanımdaki insanlarla da şakalış kinek el kol hareketleri yaparım. Evet. O süpürgenin kablosunu bir tutmam lazım. Yoksa içine...
0: Evet, bence kafiydi. Aklına gelen varsa başka bir şey onu da alabiliriz ama yoksa tutmayayım seni daha fazla.
1: Evet, biraz ani olduğu için daha ne kadar sayabilirim diye düşündüm. Şu anlık aklıma gelenler bunlar tabii.
0: Tamam
1: ki.
0: Canım arkadaşım, Allah sabrını canım da verir arkadaşım. İnşallah. Biz seni böyle kabul ediyoruz. Amin. Senin zararın
1: evet,
0: kendine.
1: Mesela arkadaşım geçenlerde biliyorsunuz taşındı. Bana garip gelen şeydi. Ben taşınmadan bir ay önce evdeki çay kaşığına kadar yıkamaya başlarken arkadaşım taşınacak bir gün öncesi gitmiş Kıbrıs'ta geziyor mesela.
0: Ama yani ev taşınırken...
1: Umurunda değil.
0: Taşınacak olan şeyler kirlenmeyecek mi? Ben bir daha niye onları temizleyeyim? Yeni evde temizledim hepsini.
1: Aynen. Mesela normalde her şey yıkanır, ikilenir, paketin yeni eve...
0: Ya o kırışıp gelecek yeni eve!
1: Yeni eve bir gittik. Eski evdeki daha bir sene önce taşındığı evdeki perdeler poşette duruyor.
0: İki sene önce.
1: Daha da güzel. İki sene önceki eski evin perdeleri poşette duruyor.
0: Ne yapayım, şöyle mi atayım kullanmadığım perdelerimi?
1: Herkesin kendince böyle farklılıkları var. Olsun canım arkadaşım.
0: Evet canım arkadaşım.
1: Farklılıklar birleştiriyor.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay diliyorum.
1: Bütün dinleyicilerine de selamlar.
0: Sağ ol. İnsan kokuyor buralar. Boş ver.
1: Bir şey diyeceğim. Şimdi sizin şu WhatsApp hattı var ya. Beni izleyenler ya da sosyal medyadan takip edenler benim unuttuğum garipliklerim oraya yazarlar biraz da, merak etme.
0: Evet, çünkü buradan köye yol olur. Çok normal biri olduğunu söylenemez. İyi, hadi öpüyorum, kolay gelsin.
1: Hadi öpsün.
0: Görüşürüz. Sağ ol, bay bay.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo, merhaba.
1: Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Kerim, Şanlıurfa'dan.
1: Hoş geldin Kerim. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Kamu personeliyim ben Doğancan.
1: Kurcalama Doğancan.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Nedir acaba senin hayat motton, hayat felsefen?
2: Doğancan, bundan 20-25 yıl önce rahmetli babamla piknikteydik. Beni çağırdı, bir laf söyledi. Döndü, dedi ki öyle bir dönüme geleceğiz ki her şey maddiyata bağlanacak. Ve insanlara cebindeki para kadar değer verilecek ve şu an gözlemlediğimiz zaman çok doğru bir laf olmuş.
1: Hep böyle değil miydi ama ya? Eskiden de yani, bundan 30 sene 40 sene önce de hani böyle bir şey yok muydu zaten?
2: Bizim bu tarafta öyle bir şey yok. Mesela insana insan olduğu için değer verilirdi Doğancan. Ama şu an hani burası da yani şeyi bozdu. Maddiyata artık önem veriyor.
1: Şirazeden çok fazla çıktığımız doğru da yani şey belki biraz daha görünür olduğu için şimdilerde daha çok farkına varıyoruz. Eskiden yani eskiden de öyleydi. Milletin işte üstüne başına bakıp ona insan muamelesi yapma durumu bence hep vardı ama son zaman o ne abi araba mı yanaştırıyorsun sen ya?
2: Hayır Doğancan. Arabamın uyarı kiti arızalı, serviste gidiyorum.
1: Ya da emniyet kemerini takmıyorsun.
2: Doğancan, kamu personeliyim, böyle bir özelliğim yok.
1: Ya biz ne kamu, neyse hadi. Evet, doğru abi, dediğin doğru. Peki sağ
2: mesela,
1: olasın.
2: Teşekkürler. İşte eskiden dediğim gibi Doğu Anadolu insanı böyle şeye kıymet vermezdi, maddiyata. Ama şu an baktığın zaman her taraf aynı oldu.
1: Ne, evet evet. Peki abi sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Madem Şanlıurfa dedik o zaman.
3: Hello! Are you ready for the party?
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bizi çalsın diye. Buna göre. Mahmut!

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Yo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğan Can, Ankara'dan Kübra ben, nasılsın?
1: Sağ ol Kübra, seni sormalı, yoldasın herhalde.
2: Ay iyiyiz, ben ne yapalım işte, geldik şimdi.
1: Ya kalk yine aynı vallahi.
2: Valla öyle ya. Rutin de boğuluyor. Ama rutin nimettir ya, iyidir.
1: Bence de. Gerçekten. İnsan böyle başına bir musibet geldiğinde, hastalık, o bu şu ya da başka bir gündem değişikliği, her gün yaptığı aynı şeyleri arar hale geliyor. O yüzden şikayetçi olmamak lazım dediğin gibi.
2: Evet, evet. Aynen öyle.
1: Nedir acaba senin hayat motton?
2: Valla yani tabii ki herkesin bir fikri var. Herkesin yediği kazıklar vesaireler ama... Şimdi hani böyle durumlarda işte bayramdır, seyrandır, bir araya gelme, düğün falan. Hayır, boşver kızım ölüm var, boşver kızım affet ölüm var diyorlar ya. Hayatta bir tek ölüm yok. Ben ona inanmıyorum.
1: Ya da hayatta ölüm sadece bağa mı var? Öbür taraf
2: ha,
1: neden?
2: Ha,
1: o bilmiyor mu ölüm olduğunu? Niye? O şerefsizliği yaparken aklına geliyor onu.
2: Aynen böyle temkiriyorum inanırsam. Yani şöyle, nezaket de var, alttan almak da var,
1: evet.
2: Ne bileyim, büyük de olsan hatanı bilmek de var.
1: Evet.
2: Ya da bir mahcubiyet var yaptığın hata veya başka bir, yani kibirli olmaman gereken anlar var.
1: Çok doğru.
2: Dolayısıyla sadece ölüm yok. Bana varsa ona da var. Bazı şeyler affedilmeyi hak etmiyor daha doğrusu.
1: Çok
2: bence.
1: Doğru. Kız o kadar güzel, şiir gibi konuşuyorsun. Konuş kız, anlat biraz daha. Evet.
2: Konuşayım değil mi? Öyle. İkincisi de şunu söylemek istiyorum eğer vaktim varsa. Ben iki çocuk annesiyim. Ve geçenlerde bir yerde okumuşum. Hakikaten ben de başka bir ufuk açtığını fark ettim. Yani size anneniz babanız göstermiyor olabilir. Ama vizyonlu olması çocuğunuzun sizin elinizde. Yani atıyorum evde bir limonata yaptığın zaman bir limonatanın işte limonun kenarına bir dilim limon koymak ya da onu işte üzerine hafif bir limon tıraşlayıp güzel bir sunum yaparak çocuğunun önüne vermek o çocuğun başka bir hani bunu ben evde gördüm demesine yol açıyor.
1: Doğru.
2: Sen ona bir vizyon yüklüyorsun. İşte tatillerde yaptığın biraz önce senin bahsettiğin gibi tercihler. Hani Antalya'ya oraya buraya gitmek yerine aynı belki daha uygun fiyatlar.
1: Kız öyle demeyeydin. Antalya da güzel yine. Yani bu arada dota bir kişiye göre değişkenlik gösterebilir ama bak en basit örneği yıllardır İstanbul'da yaşayıp bak altına hakikaten imzamı atarım adım gibi de eminim. Yıllardır İstanbul'da yaşayıp bir kez deniz kenarında bir balık ekmek yememiş insan vardır. Hani o lüksü evet. Geçiyorum bir kenara yani boğaz görmemiş insan vardır. O biraz hayata bakış ve vizyonla alakalı bir şey çünkü.
2: Kesinlikle aynen öyle. Yani bunları bize annemiz babamız kendi gördüğü kadar bir şekilde hayata aktarıyor.
1: Evet.
2: Ama bunları çocuklarımıza aktarmak bizim elimizde.
1: Doğru.
2: O yüzden evde bir bardak kahve bile bir bardak sıcak çikolata bile içecek oluyorsak çocuklarımızla. Bunu dışarıdaki gibi maksimum özenle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim hayat mottom bu. Umarım
1: evet,
2: başkaları
1: güzel.
2: Da faydalanır.
1: Gayet tatlıydı bence. Sağ olasın Kübra.
2: Teşekkür
1: hadi gelsin
2: ediyorum.
1: Sabah enerjimizde.
2: Ankara'dan günaydın ya.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben de Gülzane Can.
1: Hoş geldin Gül, değil mi?
2: Evet.
1: Nereden arıyorsun Gül?
2: Adana'dan arıyorum.
1: Ay ne güzel. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Ben öğrenciyim. Çukurova Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okuyorum.
1: Ne güzel. Çukurova Üniversitesi'nde çok fazla var değil mi ziraat mühendisi öğrencisi?
2: Evet, evet. Çünkü kuruluş fakültelerinden bir tanesi.
1: Değil mi? Evet, doğru. Evet. Peki evet. Nedir peki senin bu mesleğe dair idealin, hevesin? Ne yapmak istiyorsun?
2: Topraksız tarımdan ilerlemek istiyorum. Eğer ki planlarım kafamdaki gibi ilerlerse.
1: Hadi bakalım inşallah Gülcüm. Nedir senin hayat motton?
2: Ben geçenlerde çok güzel bir söze denk geldim. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Elma ve kirazlarda kurt gördüm ama limonlarda hiç görmedim. Bazı insanlara karşı fazla tatlı dilli olmamak gerekiyor diyordu. Evet, yani ilk kez karşıma çıktı.
1: Düşününce hakikaten limon kurtlanmıyor o zaman değil mi ya gerçekten?
2: Evet, evet kurtlanmıyor ama elma... Biraz tatlı meyvelerin hepsi kurtlanıyor.
1: Limon kurtlanır mı? Hemen Google hazretlerine bakıyorum.
2: Kurtlanıyor ama kurtlanmıyor.
1: Şey oluyor yani bozuluyor, yeşilleniyor,
2: evet, evet.
1: Çürüyor
2: ama
1: falan da.
2: İçine atılak barındırmıyor en azından.
1: Evet, evet hiç onunla dair bir bilgi yok gerçekten. Evet. Ne bu limonu ucuzken al bu şekilde sakla aylarca tüket. Ha, dur ben bunu izleyeyim bozuluyor sürekli. peki sağ ol Gül güzelmiş hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Adana'dan kocaman günaydın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğancan, Sinan Erkek Erber. Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkürler abi, böyle isim soy isim girince böyle hani şey hissediyor insan, bir tedirgin oluyorum ben soy isim belirince. Nereden arıyoruz?
2: Seviyorum, Ankara'dan arıyorum, müzik öğretmeniyim. Seni dinlemekten büyük keyif alıyorum.
3: Eyvallah.
2: Şu anda iki saat okulda dersim boştu. Dinlerken de bir, hem de bir katılayım. Uzun süredir hep aradım, katılayım diye bir türlü düşmedi. Şansımız bugünmüş.
3: Ne güzel hocam, hoş geldiniz. Peki lise mi ilkokul mu?
2: Lise.
3: Lise. Ay o yeni bıyıkları çıkan o kart sesli oğlanların arasında bütün ergenlerin derdi. Ve bir de kokuyorlar liseliler.
2: O çorapsızlar var ya, o çorapsızlar.
3: Neyse hocam. Ama branş olarak diğer dersler arasında hakikaten en... Tabii bu biraz yaptığın işi sevmekle alakalı belki ama müziğin de kendi keyfi de vardır ya. Herhalde en mutlusu sensin diye düşünüyorum öğretmenler odasında.
2: Ya hem aslında yani öğretmenliği geçmeden önce biraz sahneyle de ilgileniyorum. Halen de ilgileniyorum. Aktif uğraşan birisiyim. En büyük hayalim de... Bir gün Doğan Can'ın benim eserimi yayınlanması olur. Hayalde gerçek olur diye düşünüyorum.
3: Hocam o zaman eserden evvel şöyle bir canlı bir kuple bir şey de duyabiliriz. Eğer müsaitse ortam. Böyle güzel güzel konuşan adamlara ben bazen şarkı söyletiyorum yayında. Sonra bir başlıyorlar Devran Çağlar gibi bir şey yok. Anne bizim sevdamız gibi bir şey yapmazsın diye umuyorum. Ki Devran Çağlar'ı da çok severim. Sadece hani bu konuşmanın devamında onu beklemiyorum, en azından onu söyleyeyim.
2: Beklentiyi o kadar yükseltmeyelim o zaman. Ama iyi türkü söylerim.
3: O zaman haydi yapıştır gelsin hocam.
4: Dağlar.

0: benim.
1: Yeter.
2: Hocam bak tek kelime söyleyeceğim. Mükemmel. Eyvallah. Mükemmel. Vallahi ağzına sağlık ya. Aa, ne cevherler. Görüyorsunuz değil mi? Hocam bir kuplede şeyi söyleyebilir miyiz? Mektebin evet. Bacaları.
0: Mektebin bacaları. Vay le le le le le le. Vay le le le le le le. Vay le le vay. Ders verir hocaları. Uyanman can kurban. Kim ya?

0: can kurban.
1: Mükemmel hocam ya. Eyvallah. İyi geldi. Yemin ediyorum hepimiz böyle bir yatıyorduk, ayakta yatıyorduk, kendimize geldik, bir dikeldik. Ama sabah sabah da çok ağır türküler, yani zor türküler bunlar. Sen muhtemelen şu an pancar gibi kızardın ha. Bütün boğazındaki damarlar patladı
2: senin. Senin için sana feda olsun Doğancan. Hocam, sesler sana feda olsun.
1: Seni nereden takip ediyoruz? Ne yazınca buluyoruz?
2: Önce eserimin yayınlanmasını isterim. Yeni çıktı. İçim Yara Böre, Sinan Erkeker.
1: Abi onu tam ben hemen şey ettiremiyorum da. Girip baksınlar o zaman. Ne Sinan vallahi ne çıkıyor?
2: Sinan Erkeker, İçim Yara Böre eserimiz güzel.
1: Sinan yani, Erkek, Erkeker. Dur hele bir tipine var. De bakayım yayında. Ooo hocam. Valla sen bakayım. TRT'de falan da çıkmışsın. Oralarda türküler de söylenmiş.
2: Program yapıyorum. Devam ediyor. Her pazar akşamı canlı yayınım var.
1: 2015'te de o sese çıkmış hoca.
2: Ya işte.
1: Bütün şeycereni döktüm. Bakayım başka ifşam var mı onu da bulurum ben şimdi. Hocam valla tebrik ediyorum. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Allah böyle güzel başarılar nasip etsin inşallah. İçim Yara Bere'ye de bakıyorum hemen ben şimdi. Teşekkürler. Ya,
2: sağ olsun. Bu güzel bir çalışmayı biz sevgili Özer Yılmaz hocamla beraber yaptık. Onun söz müzikleri ona ait olan güzel pop arabesk bir eser yaptık. Hmm. Sevgili dostlarımızla paylaştık. Sen kıymetli radyo. Peki bu bizlere destek verecek olan en kıymetli abimizden birisin. Desteğini bizden esirgemeyin. Çünkü biz sanatçıdan hele ki bu yapay zekanın da çok fazla popüler olduğu bu dönemde bazı şeyleri yapmak etmek gerçekten de zor müzisyenler açısından.
1: Doğru.
2: Kıymet verirlerse çok daha mutlu oluruz. Bizler de çalışmalarımızı bu minvan üzerinde yürütmeye çalışacağız.
1: Sinan Erkeker diye herkes bulabilir YouTube'dan. Hocam teşekkür ediyorum. Sabah enerjimiz de gelsin.
2: Sağ olun, kolaylıklar. Hoşçakalın. Günaydın, günaydın. Valla günaydın, günaydın. Herkese günaydın, günaydın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Herkese merhaba, ben Hande Yener.
5: Merhaba, ben Murat Boz.
6: Merhaba, ben Yıldız.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 30 Mayıs Cumartesi akşamı bayrama özel performansıyla Jolly Joker Gaziantep sahnesinde.

0: bir reklam. Troll'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Süper.
6: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
7: Ben Zehir Özel.
8: Merhaba, ben

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Merhabalar, ben Zinet Salih.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Merhaba, ben Göksel.
4: Merhaba, ben Hadise. İyi bayramlar. Süper FM.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Herkese merhaba, ben Hande Yener.
7: Merhaba, ben Murat Boz.
8: Merhaba, ben Yıldız Tilbe.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay.
1: Tolga Gündüz.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Süper FM. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
0: Tolga Gün.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

iz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen, 30 Mayıs Cumartesi akşamı bayrama özel performansıyla Jolly Joker Gaziantep sahnesinde.

0: Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu o iş

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Merhabalar, ben Zinet Salih.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Merhaba, ben Göksel.
3: Merhaba, ben Hadise. İyi bayramlar. Süper FM en iyi müzik.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Saat 18.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
12: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kayseri'den Oğuz ben.
2: Oğuz hoş geldin. Hadise Erevizyon'a gideli 17 sene olmuş, inanabiliyor musun?
1: Aslında bana daha erken gibi geliyor sanki. O
2: i̇şte.
1: Kadar çok olmuş ki.
2: Ya zaman hızlı geçiyor. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Kayseri'de ben memurum, sivil memurum.
2: İyi, kolay gelsin. Çok kurcalama der gibi söyledin.
1: Bir daha.
2: İyi, tamam. Ay ne yapıyorsun sanki? Şimdi böyle deyince de iyice merak ettim. Neyse daha tamam. Tamam peki. Nedir önerimiz, tavsiyemiz?
1: Ya ben şöyle 40 yaşındayım. Şimdiye kadar aslında el alem ne der diye yaşadım hep.
2: Evet.
3: Bundan sonra ne der diye yaşayacak.
2: Bundan sonra?
3: Karım ne der diye yaşayacak.
2: Ha, abi tehdit altındaysan bir hareket çak, bir şey yap, bir çığlık at. Bak Kayseri'de ahbaplarımız var, yardımcı olabilirim.
1: Ya aslında söylemek istediğim şu, ben şimdi 40 yaşındayım. Şimdiye kadar mesela eşimden de annem babamın yanında tutamadım, bir saçımı uzatamadım. Ne bileyim öyle hani el alem nedir, yüksek sesle gülme, eşine aşkım diye hitap etme. Bunlar yani el alem nedir diye giyindik. El alem nedir diye hayat tarzımızda ona göre şekillendirdik aslında.
2: Yani ama işte bizim kültürümüzde o şeydir ya, aile büyüklerimizden çok küçük yaştan itibaren öyle yapma şöyle derler, böyle yaparsan öyle olur, bu bize yükleniyor. Belli ölçülerde bunlar kötü şeyler değil bence, ama çok böyle yoğun baskı altında hissettiğin anlarda tabii insanın tadı kaçıyor. Yani hiç böyle ne alaka, bunun neyine ne laf edecekler ki deyip de kendini durdurmak zorunda kaldığın bir şey varsa o üzücü tabii. Ama bir yerden sonra zaten hep bu kafaya geliyor insan. Belli bir yaştan sonra işte ne bileyim, kendi artık kimseye tamah etmeyecek. Hani zamanında da edeceğinden değil de hani üzülmesin ana baba. Aman o işte, uyduruyorum mesela, daha küçükken dayıya, amcaya falana filana biraz daha böyle bir çekinir insan, ama belli bir yerden sonra bakıyorsun ki lan onlar da ne ki sanki bana gelip laf edecek. Yani sen şimdi hani sözüm meclisten dışarı, anam babam dinliyor şimdi, laf etmesinler. Yani şimdi bana bir aile büyüğümün laf etmesi için ben de bir hakkının, bir emeğinin olması lazım. Sen bugüne kadar gelip de bir başımı okşamamışsın, hiç bana bir o aile büyüklüğünü göstermemişsin, ama benim giydiğime, ettiğime falan, gittiğim yerlere falan laf et. Sana ne lan? Sen kimsin? Sana ne? Ay üf, sohbetine de doyum olmuyor be.
1: Ben şimdi o yüzden.
2: He?
1: Trafikteyim şimdi. Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Kayseri Meydanı'ndayım.
2: Ben mi aradım? Aramayaydın o zaman.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ece yazmış. Instagram'da alıntıladığım bir mesajı paylaşmak istiyorum Doğan Can. Ne kadar doğru değil mi? Bu tıpkı seni dinleyenlerin ortak noktası olan bir mesaj gibi diye bir birinin paylaşımını yollamış. Şimdi o paylaşımı okuyorum. Diyor ki... Artık insanların kıskançlığı eskisi gibi değil. Kimse sadece paranı, arabanı ya da sahip olduklarını kıskanmıyor. Çünkü bunların çoğu bir şekilde elde edilebilir şeyler. Asıl kıskanılan şey senin enerjin, bulunduğun ortama kattığın hava ve insanların sana duyduğu gerçek bağ. Sen bir ortama girdiğinde dikkat çekiyorsan, insanlar seni dinliyorsa, yanında huzur buluyorsa işte orada görünmeyen bir değer oluşur. Bu satın alınamaz, taklit edilemez. İnsanların seni desteklemesi, arkandan iyi konuşması ve sen yokken bile varlığını hissettirmeleri. Asıl mesele bu ve tam olarak bu yüzden en çok da buna sahip olanlar kıskanılır. Çünkü bu sahip olunan bir şey değil, olunan bir şeydir. Ya. Hepimiz biriciyiz elbette ama fark edilir bir şey var arada şu. Fesat olan, fitne olan kalbi ne yazık ki türlü şeytanlıklarla, timsahlıklarla bürünmüş insanlar istese de o samimiyeti ortaya koyamıyor. Çünkü içeride bir yerde fokurduyan bir şeyler var o haset ruhuyla. Bir şekilde bir bakışıyla işte bir cümle arasında ettiği bir lafıyla bunu hissettirebiliyor. Ama böyle saf gerçekten hani kimsenin parlamasından rahatsız olmayan ve tamamen işte kurduğu o gerçek ve bağlarla hayatına devam eden dostlukları olan insanlar da bunu çok iyi anlamıştır. Evet, güzelmiş. Ceyda yazmış Ankara'dan. Doğancan valla arayan kişi küçükse hemen kapat. Hiç sıkıntı yok bizim açımızdan diye mesaj yollamış. Adana'dan selamlar. Abicim benim önerim ilk fırsatını bulduğunuzda mutlaka arkadaş çevrenizle bir villa tatiline çıkın. O kadar iyi geliyor ki. Bak ne yazmış. Abi kelimelerle anlatamam gerçekten.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Ah be!
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba.
1: Al işte. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Şu an çoktayız.
1: Çünkü bayağıdır bağlanmaya mı çalışıyordun?
2: Evet. 7 yaşında oğlumla her sabah sizi dinliyoruz okula giderken.
1: Oley.
2: Biz şu an okula bırakacağım onu. O da çok şaşırdı şu an. Yani sizinle bağlanıp konuşabileceğimi de bilmiyordu.
1: Kız abartma. İsim ne?
2: Vallahi ya.
1: Adın ne?
2: Ama da 7 yaşında Yağız şu an sizi dinliyor.
1: Her kız tamam zaman... ya biz seninle anladık. He, çocuğun var. İyi bir senin var. Adın ne adın?
2: Yağız Ali.
1: Senin adın ne?
2: Benim adım Ekin.
1: O kadar vazgeçmiş ki kendinden. Ekin'cim bak burası AVM'nin top havuzu değil. Ben çocuğunu eylemeye gelmedim. Bir iki dakika sohbet edelim. Ne iş yaparsın evet. Ekin?
2: Ben okul kantincisiyim.
1: Ha, senin çocuğun ne oldu okulda mısın?
2: Yok hayır başka bir okulda.
1: Ne kadar patates ekmek?
2: 100 lira.
1: Patso. Dolduruyor musun şimdi güzel güzel?
2: Evet tabii ki de aynen. Bir anne olduğum için zaten çocuklara daha farklı gözle bakıyorum.
1: Peki devlet okulu mu burası?
2: Evet.
1: Mesela patates ekmek dışında ne var?
2: Hamburger var, döner var, tost var.
1: Döner mi var? Hadi ya.
2: Evet. Tombik döner var, evet.
1: Et mi, tavuk mu? Ne yapacaksın?
2: Tabii.
1: Tavuk. Ne kadar?
2: 120 lira.
1: Kız hangi okuldasın? Gerek biz de yiyelim.
2: Öyle bir...
1: Bil gerçek tavuk eti değil mi bu arada?
2: Tabii tabii tabii aynen.
1: Anladım. Evet bugün öneri tavsiye günü. Nedir acaba önerin?
2: Vallahi herkes kendi önünü süpürmeli diye düşünüyorum. Başkasına laf atmamalı. Yani kendine bakmalı herkes. Empati kurmalı diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu anladığım kadarıyla şu an öyle aklına gelen ve hani bir şey söylemiş olmak için söylediğim bir öneri.
2: Çok şaşırdım evet.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: gönderim sağlıyoruz yani.
1: Güzel. Bana ama niye böyle hemen şey, sanki ben toptan mal almaya gelmişim gibi şey yaptım. Ben bu arada oralara gittiğim zaman böyle dolandığımda çok fazla o şey kuyumcuların vitrinin önünde zaman geçiriyorum. Çünkü gerçekten o el işçilikleri o kadar sanat eseri gibi ince ince işlenmiş, acayip şeyler görüyorum. O motifler, çok acayip şeyler çıkarabiliyorsunuz yani, helal olsun, ciddi bir emek var orada.
0: Biz telkari diyoruz mesela, o sizin bahsettiğiniz el işçiliği olan olaya. Yaşım 35, sene 98 yılında ben bu mesleğe girdim.
1: Ya ne güzel.
0: O yaştan bu yaşadır yani kendim, elhamdülillah çok şükür kendim bu sektörde kendimi geliştirmiştim. Devam ediyoruz.
1: Kolay gelsin. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
0: Önerimden ziyade demin tarihçi hocamız bağlandı da, ben yani bizim ticari olarak Türklerin zekasına da ben hayranım. Farklı bir konudan değineceğim.
1: Mesela?
0: Bir arkadaşımız vardı, kendisi toptancı, farklı şehirlere ürün götürüyor. İşte bir kuyumcuya giriyor mesela, diyor ki örnek veriyorum, şans kolyeleri var elimde, istiyor musunuz? Adam hayır, yok istemiyorum diyor. Yan komşusuna giriyor, o da aynı şekilde istemiyorum. Öyle 3-4 dükkana gidiyor. Ya adam diyor, mal satamadım. Ne yapalım? Herkes diyor ki elimizde var işte, 3-4 tane var, soran yok. Bulunduğumuz ilçede değil de yani farklı bir ilde bir üniversite öğrencisini yolda geliyor. Ya diyor, sana ben bir para vereyim. Örnek veriyorum 3.000 lira, 5.000 lira, neyse para vereyim ben sana.
1: Git o dükkanlara, şans kolyesi var mı diye sor.
0: Aynen. Hepsine tek tek giriyor. Hepsine tek tek girdikten sonra hepsi işte sunuyor. Diyor var ama bunlar ya diyor, modelleriniz azmış ya işte falan gibisinden. Daha başka bir modelleriniz falan yok mu gibisinden. Birazdan gelecek falan diyor. Müşteri, bayan müşteri, bütün herkesi gezdikten sonra dönüyor, arkadaşı arıyorlar, bütün kuyumcular açtı bu sefer. Getir mallar diyor. Ya diyor mesela çantamda örnek veriyorum, 100 tane kolyeci varsa, her sene diyor ben o gün o üniversite öğrencisiyim.
1: İşte aynen. Demek ki onlar gerçek esnaf değilmiş, düşmüşler tongaya. Yani hemen peşine, bu zamana kadar bir Allah'ın kulu sormamış. O adam geldikten sonra şans kolyesi biri sormaya gelince orada bir lan burada bir ben kullanırdım yani.
0: Ama o bahsettiğimiz arkadaş da yani normal sıradan bir insan gibi, vatandaş gibi değil yani.
1: Evet yani güzel, akıllıca. Sonra sattı elindeki bütün malları.
0: Tabii aynen. Yani ticari zekadan vallahi ben yani Türkler konusunda ben bu konuda çok gayet net konuşuyorum. Bizim ticari zekamız, emin olun.
1: Yani ona ticari zeka değil başka bir şey derim de, şimdi ben onu dersem yayında muhtemelen beni topa tutarlar. O yüzden evet, doğru söylüyorsun. Peki bir önerin, tavsiyen var mı Mehmet?
0: Önerim var. Altın fiyat düşükken altına yatırım yapın.
1: Ne ara düşük, ne ara çıkacak, biz bunu bilmiyoruz ki.
0: Yıl sonuna kadar 10 milyondan bahsediyorlar gram olarak.
1: 10 milyon mu?
0: Aynen, gramı 10 milyonu bulacak.
1: 10 bin lira.
0: 10 bin lira yani. Kilo bazı söyledim, pardon özür diliyorum. Kilo bazı söyledim ben.
1: Evet tabii canım, sen ne işin olur bir gramla?
0: Yok.
1: Biz burada şey... tel kari diyor, tel kırma diyor, biz burada gramın tabii, sen de haklısın. Evet yani bugünün en pahalısı yarının en ucuzu zaten, ama işte yakın zamanda böyle o gram 8500'lerden işte 6000'in altına düştü falan, oralarda alanlar büyük zarar etti, şu anda böyle bir endişe var haliyle insanlarda. Şu an ne kadar gram güncel fiyat?
0: Şu an 7000 lira has fiyatı olarak düşünüyoruz.
1: Dolaylarda.
0: Fiyatı.
1: Anladım.
0: Aynen, ama inanın altını hani bugün aldınız, fiyat 5 kişi 6'ya gelse bile son kaç yıldır dikkat etmişseniz altın hiçbir zaman gördüğü yeri unutmaz.
1: Öyle tabii an... ama hani kısa vadede bir yatırım planıysa o çok mantıklı değil. Hani alıp unutabileceğiniz bir meblağ varsa altın tabii ki her zaman iyi bir yatırım seçeneği.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enapharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enapharma bilgilendirdi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de. Süper FM.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu dökmesi.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.